İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Merhaba, ben Zehen Gökpınar. Bu Sen Klasik'te Klasik Tatlar programında birlikteyiz. Bu sene de İstanbul Müzik Festivali'ni içeren bir program yapmak nasip oldu. Duygulanıyor insan. Zira tam 54 yıldır hiç aksatmadan gittiğim bir festival hakkında konuşacağız. İstanbul Müzik Festivali bu güzel şehrimizin müzik markası oldu bunca yıl içinde. Her sene olduğu gibi bu sene de bir teması var festivalin. Ağının içinde adı altında sunulan tanınama, müziği dinlerken, daha doğrusu müzik oluşurken tüm varlığımızla buna tanık olabilmek demek. Ben bunu çok önemsiyorum. Neden mi? Yıllardır müziğe odaklanarak, başka hiçbir şeyle meşgul olmadan kendini müziğe verebilmek nedir? İnsana neler

Atar, onu anlatmaya çabalıyorum. Müzik dinlerken telefona bakılmaz. Video çekilmez. Etraf kolaçan edilmez. Sadece ve sadece dinlenir. Besteciyle, eserle, müzisyenle bağ kurulur. Onlar bize ne anlatıyor? Onunla ilgilenilir. Hissetmeye çalışılır. Dinleyici bunu yapmadığında neler kaçıracağının bilincinde olabilmeli. Madem o salona, o mekana bir konser dinlemeye gidilmiş, hakkını vermeli. Ben böyle düşünürüm. Ülkece birbirleriyle bağları olmayan birçok müzisyen yıllardır yaptıkları gibi gene birlikte sahneye çıkacak. Aynı sahneyi paylaşacak. Birbirinin gözünün içine bakacak. Birbirini dinleyecek, birbirini yedekleyecek. Müziğin iyileştirici gücünü hissedecek ve tadacak. Konu müzik olmasa da bir insan meşgul olduğu işe odaklanamazsa, kendini veremezse sonuç zaten iyi olmayacaktır. Anın içinde olmak birçok kişiye moda bir terim gibi gelebilir. Ancak bu tanımlama dinleyiciyi o an, yani eserin daha ilk notası ile oluşmaya başlayan, ilerleyen ve gelişen hikayeye ortak edecektir. Konu sadece eser değildir burada. Besteci var, onun yaşanmışlığı var. Bunun sonucu anlattığı bir öyküsü var. Müzisyenler bu öyküyü bizimle buluşturan aracılardır. Canlı konserlerin en büyük artısı oluşan müziğin içindeki yansımayı bize aktarmasında yatıyor. Aynı eseri aynı müzisyenden bir başka konserde dinlediğinizde bir önceki gibi olmayacaktır hiçbir zaman. Konser başlar, gelişir ve bıraktığı etkiyle sonuçlanır. Aynı eser çalınan bir başka konserde aynı şekilde başlar, gelişir ve biter ama dinleyiciye verdikleri farklıdır. İşte tam da burada şayet iyi dinlemişseniz aradaki farkı hissedebilecek algıya sahip olabilirsiniz. Bunların toplamı da o dinlediğiniz eserle ilgili size tamamlayıcı bilgi vermiş olur. İşte müziğin gücü burada yatıyor. Müziğin oluşmasına izin veren besteci, eser, müzisyen ve dinleyicidir. Dinleyici kendini bunun dışında tutamaz. Dinleyicinin ilgisi, tutumu müzisyenlere yansıyacağı için konserin başarısı bir ölçüde dinleyicinin tavrı ile de bağlantılıdır. Bu sene festival programında bu konuya değindikleri için İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Artık standart konserlerde yazılı program kitapçıkları basılmadığı için telefonumuza bakmak zorunda kalıyoruz diyenlere ise vereceğim cevap şöyle. Konsere vaktinden önce gelin, barkodu okudun ve konser başlamadan önce sunulan bilgileri okuyun. Bu çok zor bir şey değil. Ha, okumayı bitiremediniz mi? O zaman arada devam edersiniz. Ara mı yok? Gerisini konserin etkisi devam ederken evinizde okursunuz. Ben öyle yapıyorum. Konserlerdeki telefon olayı hem müzisyene hem de diğer dinleyicilere saygısızlık diye değerlendiriyorum. Video çekmek ise ayrı bir konu. Nasıl insan fotoğraf çekerken sadece vizörün arkasından objeyi görür. Videoda da öyle. Canlı gidilen konserde telefon ekranından konseri izlemek hiç anlamlı gelmediği gibi insan o arada oluşan birçok şeyi es geçebilir. Bu arada da yanındakinin, arkasındakinin tüm dikkatini dağıtır. Zaten artık konserler kaydediliyor, sonra da paylaşılıyor. Çok beğendinizse daha sonra o paylaşımlardan izlersiniz. Bir canlı konser kaydı dinleyicinin telefonuyla çekeceği videodan kat be kat değerlidir. Bu sene festivalin iki ödülü var. Biri Onur Ödülü. Bu ödül değerli bestecimiz, eserleriyle bu ülkenin, bu topraklarının sesini bizimle buluşturan Turgay Erdener'e verildi. Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne ise benim minik dev kadın dediğim Maria João Pires seçildi. Müzikte aslında teknik olmadığı, tekniği müzisyenin müziği bedenini de katarak işleyiş biçimi olduğunu savunan Pires, sakinliği, olağanüstü müzikalitesi ve sadeliğiyle çok sevilen bir piyanist olmuştu. Artık sahneye çıkmamaya karar verdi. Çok güzel kayıtları var. Onlardan bir tanesini dinleyeceğiz birazdan.
Püreş, köhe sayısı 332, Mozart piyano sonatından birinci bölümü seslendiriyor.

İstanbul Festivali başladığında ben 23 yaşındaydım. 54 sene önce. AKM'nin bile olmadığı bir zaman dilimi. Birçok mekanda konserler düzenlenmişti. Günde iki konser olurdu. Biri saat 18'de, diğeri akşam 21'de. Bir mekandan diğerine yetişeceğiz diye zamanla yarışırdık. Tam 54 sene olabildiğince çok konsere giderek İstanbul Müzik Festivali'ne ailecek destek olduk. Yaşam el verdiğince de olmaya devam edeceğim. Birçoğunuzun bildiği üzere yaptığım programlar içinde sizlerle anılarımı paylaşmayı hep önemsedim. Ama bu sene 54.'sü yapılan festivalin içinden program süresinin el verdiğince bazı konserlere değinmek istiyorum. Bugün 14 Haziran, festival başlayalı 3 gün oldu. O nedenle ben bugünden başlayarak devam edeceğim. Çocuklar için güzel düşünülmüş bir etkinlik var bugün. Adı Sanata İlk Adım. Gerçekleşeceği yer Atatürk Kent Ormanı. Çocuklarla birlikte doğa içinde bir yürüyüş yapılacak. Amaç doğanın içinde yürürken çocuklara doğayı izletmek, koklatmak, yürürken öğrenmelerine aracı olmak. Bu yürüyüşte çocuklara konservatuvardan başarıyla yeni mezun olan beste yalı flütüyle eşlik edecek. Bu şekilde çocuklar hem doğanın içinden seslenen müzikle tanışacak, hem de müziğin aynı zamanda Elgar'ın da dediği gibi doğanın sesi olduğunu da fark edebilecek. Çocuklara yürüyüşte flütüyle eşlik edecek Bestyalı'dan Tchaikovsky'nin, Lenski'nin aryasının flüt ve piyano düzenlemesini dinliyoruz. Bestemiz çok başarılı, çok güzel gelişiyor. En iyilerinden biri olacaktır eminim.

İstanbul Müzik Festivali kısıtlı imkanları olan müzikseverler için de konserler hazırlamış. Bunlar hafta sonu etkinlikleri olarak bir tane Avrupa yakasında, bir tane de Anadolu yakasında yapılacak. Anadolu yakasındaki 14 Haziran saat 17'de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleşecek. Konserde değişik enstrüman birliktelikleri var. Örneğin Efe Turumtay keman ve Nikola Zariç akordeon. Bunun yanı sıra Zofia Neugebauer flüt ve Julia Lupuziska arp ikilileri güzel bir programla buluşacaklar dinleyiciyle. Amaç şehrin her yanında klasik müziğin yaşam içinde ses bulması. Her ikili dinleyicinin ruhuna iyi gelecek müzikler seçmişler. Avrupa'dan Japonya'ya, Arjantin'den Balkanlara uzanan bir müzik yelpazesi. Tam yaz havasına uygun ezgiler bunlar. Bu konserler ücretsiz, oturma düzeni yok. Katlanır iskemle ve minderlerinizi yanınızda götürmeniz gerekir. Dinlemeniz için iki örnek getirdim. Biri arpist Julia Lupuzinska'dan bir doğaçlama olacak bu. Ardından Turumtay Zariç ikilisinden de Agony adlı eseri dinliyoruz.

Gene bugün Süreyya Operası'nda akşam saat 20'de, yani bugün diyorum 14 Haziran saat 20'de Berlin solistleri ve kontrtenör Justin Davis'in konseri var. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın aralarında övünç kaynağımız kemancı Hande Küden'in de bulunduğu Berlin solistleri, Franz Schubert ve Mendelssohn Yaylı Çalgılar dörtlülerinin aralığında Samuel Barber ve Don Kunshi'nin şiirlerinde benim çok sevdiğim kontrtenör Justin Davis'le sahnede olacaklar. Davis'in tınısı olağanüstü zarif, incelikli, melodik, abartısız, kadınsı bir erkek sesi olarak algılanmayan durulukta ve netlikte. Bu konsere gitmeseniz de onu dinlemenizi öneririm. Davis bize Schubert seslendiriyor. Duru, sade, net, abartısız, anlatır gibi müzik onun sesinde vücut bulacak, öyle diyorum.

16 Haziran'da sinema tarihinin en büyük bestecilerinden biri olan Ennio Morricone'nin müziklerini seslendireceği Atatürk Kültür Merkezi'nde Bursa'nın İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın konseri var. Şef Belçikalı Dirk Bros. Orkestrada gereken farklı enstrümanlarda pan flüt ve soprano blok flüt çalacak olan Veronika Vitatskova, mandolin ve gitarda Pierre Plana, akustik ve elektronik gitarda Nurkan Renda, bas gitarda Tunca Olcayto, soprano olarak da Nazlıcan Karakaş var. Koro İstanbul'u ise Kübra Şenyaylar çalıştırmış. Ennio Morricone her yaptığı müzikte bizi tam da olayın oluştuğu anda buluşturması ve tutmasıyla ünlü. Morricone kendisine sunulan bir konunun 4-5 adım ilerisini görme becerisine sahip olması nedeniyle o anı betimleyen, gördüğünü gerçekçi bir biçimde en uygun enstrümanlarla bize aktaracak en doğru müziği yapmış. Morricone'den dinleyeceğimiz müzik Kimay.

17 Haziran'da gene Süreyya Operası'nda Yarının Kadın Yıldızları konseri var. Tam 18 tane pırıl pırıl genç yetenekli kızımız konser verecekler. Keman, piyano, flüt, obua, fagot, korno, arp çalıyorlar. Hepsi parlak bir geleceğe sahip. Enstrümanların hakkını veren gençler ilerleyecekleri yolda sadece deneyim kazanmaya gereksinlerim var. Bu konseri heyecanla bekliyorum aslında. Konserde başarılı flütist Aslan Antsay da seslendirici bir eserle dinleyiciyle buluşacak. Genç müzisyenlerimizin heyecanına ortak olacak. Fazıl Say ve Yağmurlu Bir Sabah Aslan Ant seslendiriyor.

mutlu hayat tanımlaması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'da ortaya çıkan ekonomik gelişme, kültürde gözlemlenen canlılık ve abartılı gösterişli hayat tarzının iki kelimede anlam bulması olarak geçer. La Dolce Vita adını Fellini'nin çektiği bir filmden alarak yaşam tarzına dönüşmüş. 19 Haziran'da İtalya Başkonsolosluğu'nun bahçesinde La Dolce Vita başlıklı bir konser var. Çok keyifli olacak. Stefano Battista saksafon, Matteo Cutello trompet, Andrea Rea piyano, Daniele Sorrentino bas gitar ve Luigi Del Prete davuldan oluşan dörtlü bize Nino Rota, Ennio Morricone, Francesco Sarturi, Renato Carosone, Bobby Solo, Domenico Modugno gibi bestecilerin eserlerinden hazırladıkları bir program seslendirecekler. Saksafon çalan Stefano Battista çok özel bir müzisyen. Melodi çıkarmada ve bu melodiye kendince anlam yüklemekte büyük usta. Avrupa cazının ünlü isimlerinden bu konserde genç kuşağın dikkat çeken trompetçisi Matteo Cutello'yu yanına almış. Ünlü kontrbas caz dünyasının bir başka aranan ismi ise Daniele Sorrentino da onunla birlikte. Sorrentino'yu ayrı dinlemenizi öneririm. Lirik ve melodik tarzıyla sevilen piyanist Andrea Rea ve dinamizmine karşı koyamayacağınız davulcu Luigi Del Prete hep birlikte olunca bakın nasıl bir şölen çıkacak ortaya. Bu konserde kapıda isim kontrolü var. Kimlikleriniz yanınızda olsun. Girişte TomTom sokaktan olacak, bilginiz olsun. Batista ve arkadaşları bize iyi bildiğiniz Volare adlı şarkıyı seslendiriyorlar. Dinliyoruz efendim.

İnsan kendi ülkesinin müziğine vakıf olduğunda başka müziklerdeki farklılıkları, işleyiş ve sunuş tarzlarının ayırdına varabilir. İçine doğduğumuz müzik bizim aslımız. Her ne kadar bir kesim bu müziği dinlemediğini düşünse de o hepimizin belleğinde mevcuttur. 20 Haziran'da Haliç'in kıyılarındaki Bahariye Mevlevihanesi'nde çok özel bir konser bizi bekliyor. Hem doğa hem de gündelik yaşamın iç içe olduğu bu mekan, Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede Efendi'nin yüksek şefkat ve hoşgörüsünün yansıması ile diğer Mevlevihanelerden farklı bir iç dünyaya sahip olmuş. Yaşam dolu dışa vuran nameler Mevlevihanenin etrafını sandallarla doldururmuş. Nefesin İzinde adı altında 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine kadar uzanan Türk müziğinin en seçkin eserlerini dinleyeceğiz. Bunların bir kısmı dini müzik olacak, bir kısmı bunun dışında olacak. Nefesin İzinde konserinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çeşitli Türk müziği topluluklarında görev yapan seçkin müzisyenler aracılığıyla geniş kapsamlı bir konsere tanık oluyoruz. İnanın bu şarkıların büyük bir kısmını birlikte söyleyeceksiniz. Üçüncü Selim'in Suzi Dilara peşlevini getirdim size. Mekanların da müziği var derim. Bu da tam Bahariye Mevlevihanesi'ne uygun bir müzik. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: 22 Haziran'da festival buluşması var. İki önemli, sesi güzel müzisyen aynı sahnede buluşarak bize seslenecekler. Lead türü dendiğinde akla ilk gelenlerden biridir Ian Bostrich. Sesiyle kah yumuşacık, kah belirleyici, kah yönlendirici, kah hırçın ve gerektiğinde kucaklayabilici olan Bostrich'in insanın dinlemeye doyamadığı seslerden biri olduğunu vurgulamak isterim. Mezzo soprano Feride Büyük Denktaş ise eğitiminin ardından yaşadığı yurt dışında önemli başarılar elde ederek yoluna devam ediyor. Çok eskiden beri tanıyorum Feride Büyük Denktaş'ı ve onun gelişmesini gözlemlemek çok duygulandırıyor beni. Çok daha iyi yerlere gelecek, ona inanıyorum. Etkileyici, hafif koyu, ipeksi bir sesi var. Mezzo'dan lirik kontraltoya uzanan ses kapasitesini kullanırken nefes kontrolü mükemmel. Sahnede dinleyiciyi çeken bir büyüsü de var diyebiliriz. Yani işin teatral yanı da güzel onda. Bu harika ikiliye piyanoda bir başka başarılı müzisyen Saskina Giorgini eşlik ediyor. Anlamlı bir sahne buluşmasına tanık olmak istiyorsanız kaçırmamanız gereken bir konserdir. Ian Bostrich bize bir lead söylerken Feride Büyüktektaş Nazife Güran'ın Merdiven şarkısıyla bizimle olacak. Bostrich ise bir Schubert şarkısı seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Kendime baktığımda diyorum ki bir festivalde 54 yıl dile kolay. Başta da söylediğim gibi ilk festival başladığında oradan oraya koştururduk etkinliklere yetişmek için. Birçok farklı mekan kapılarını açmıştı bu güzel etkinlikler silsilesi nedeniyle. Örneğin müzik rotasında her sene İstanbul'un bambaşka semtlerinde hiç tanımadığımız mekanlarda konserler dinledik. Bunlardan biri hiç bilmediğim Kapalı Çarşı, Kürkçüler Kapısı'nda bir bölümün konser mekanı olarak kullanabileceğine tanık olmamdı. Bu sene de aynı yerde İtalyan Rönesans ve Erken Barok döneme ait eserler dinleyeceğimiz bir konser var. Konserin ilginç yanı ise aynı zamanda Osmanlı ve İran müzik geleneklerinden dinleyeceğimiz örneklerin de nedenli birbirine yakın olabildiğinin farkına varılabileceği bir eser seçimine sahip. Müziğin evrenselliğine, Rönesans müziğinin ve erken barok döneminin büyüsüne tanık olmak isteyenlerin mutlaka izlemesini öneririm. 1700'lerden gerilere doğru gittiğinizde abartısız, yalın, bazen tek düze ancak yine de çok anlamlı bir müzikle karşılaşıyorsunuz. Bu deneyimi yaşamanızı isterim. İtalyan Rönesans ve Barok müziğinden Osmanlı ve İran müziklerine doğru alınan yolda her eserde müziğin çıkış noktası ele alındığında farklı an oluşuyor. Anın güzellikleri adı verilmiş olan bu konser dinleyiciyi bir andan diğer bir ana taşıyarak her eserde farklı bir yöreye götürüyor. Konstantinopol topluluğunu Kia Tabassian kurmuş. Solist Marco Beasley, İtalyan ve İngiliz kökenlerinin avantajını kullanarak geniş bir yelpazede erken dönem özgün müziğe verdiği önem ile ünlü. Ben çok seviyorum Marco Beasley'in tarzını. Artık jübile yapıyormuş. O da sahneye çıkmak istemiyor artık. Kapalı Çarşı'nın yüzyılları kapsayan hafızasının içinde oluşacak, geçmiş ile geleceği buluşturacak bu tüm anlara ortak olmak isteyenlerin pek keyif alacakları bir konser olacaktır. Müzik olarak Kia Tabassian'ın kurduğu Konstantinopol grubundan La Canella ve La Fuga di Antonio adlı eseri dinliyoruz.

Bu sene Viyana Senfoni Orkestrası'nı ağırlıyoruz İstanbul'da. 23 ve 24 Haziran Atatürk Kültür Merkezi salonlarında daimi şefleri olan Çek Petr Popelka yönetiminde konserler verecekler. İlk konserin solisti piyanist Bruce Liu. Chopin yarışmasını kazanan Liu'nun incelikli, zarif bir tuşesi var. Gösterişten uzak ancak çok melodik. Dolayısıyla seslendirmeleri etkileyici. Piyanisten Beethoven 3. piyano konçertosunu dinliyoruz. Çin asıllı ancak Paris'te doğup büyüyen Liu, müziğine zengin kültür dağarcığını ekleyen seslendirmeleriyle çok başarılı olmaya devam ediyor. 1900 yılında kurulan ve 2 Dünya Savaşı'nı ardında bırakan Viyana Senfoni Orkestrası, Avrupa'nın yeni eserlerin ilk seslendirilişini yapmakta tercih edilen iyi orkestralarından biri olmaya devam ediyor. Bu hep böyle olmuş. Yeni eserleri Viyana Senfoni Orkestrası'nın seslendirmesiyle yapmışlar ilk çalınışlarını. Çok ünlü şeflerle çalışmışlar. Geçen sene daimi şefliğe gelen Çek Popelka ise hayat dolu, enerjik, özgüne saygısı olan yapısıyla orkestrayı aldığı yerden devam ettiriyor. Konserin ikinci eseri Schubert 9. senfoni olacak. Beethoven ve Schubert gibi Viyana geleneğini en iyi sürdüren iki bestecinin eserleriyle konserin devam etmesi Viyana zarafeti ve inceliğinin yansıması olarak gelecek kulaklara. 24 Nisan konserinin solisti ise Kian Soltani. İran asıllı, Avusturya doğumlu çellist. Hem tekniği hem müzikalitesi, insanın yüreğini işleyen duygusallığı ile içinde bulunduğumuz dönemin ses getiren müzisyenlerinden biri. Gerçekten Soltani'yi dinlemek çok keyifli. Bu konser özgün yapısı, ülkesini anlatan tarzıyla pek sevdiğimiz Dvorak'ın eserlerine ayrılmış. Ki yani inanıyorum ki çok güzel bir Dvorak violonsel konçertosu seslendirecek. İkinci yarıda ise tüm görkemli yansımasıyla bestecinin Amerika'da yaşadığı yıllarda ülkesine duyduğu özlemin dile geldiği Yeni Dünya'dan senfonisi seslendirilecek. Avrupa'nın kaliteli ve seçkin orkestralarından biri olarak gösterilen Viyana Filarmoni Orkestrası, bakalım Dvorak'ın memleket aşkını ve özlemini nasıl bize yansıtacak? Özellikle de korangle solonun olduğu bölümü merakla bekliyorum. Onu dinleteceğim size zaten. Birazdan sırasıyla Bruce Liu'dan nefis bir Chopin Nocturne dinleyeceğiz. Viyana Orkestrası daimi şefi Petr Popelka'nın yönettiği Yeni Dünya'dan senfonisinin o olağanüstü largo bölümünü, ardından da Kiani Soltani'den Dvorak Violoncel Konçertosu'nun ilk bölümünü getirdim size. Dinliyoruz efendim.

İstanbul Müzik Festivali şu 54 yıl içinde müzik açısından sunduğu zengin çeşitlilik sayesinde mini orkestra müziğinden oda müziğine ve oradan da resitallere, solo seslendirmelere kadar götürdü. Araştırmamı sağladı. Radyo çocuğu olmanın verdiği iyi dinleme becerisiyle nasıl keşiflerde bulundum, nasıl hülyalara daldım anlatması pek kolay değil. Programın başında değinmiştim. Bu sene festivalin konsepti anın içinde. Bu temadan yola çıkarak kendinizi gerçekten müziğe bıraktığınızda bakın ne güzellikler oluyor. Hep birlikte onun hayırdına varalım. Ne kadar sürerse sürsün kendimizi müziğe emanet ederek bir süreliğine dünya sorunlarından uzaklaşmak hepimize iyi gelecektir. Müzik dinleyerek yaşamın içindeki kapasitemi, önümde açılan kapıları gözlemledim. Sınırları zorlayan, ezber bozan tarzlarla karşılaştığımda bunu nasıl tolere edebileceğimi de gözlemledim. Duyguları serbestçe akışa bıraktığınızda her zaman olmasa da bazen çok değerli sonuçlar elde edilebiliyor. Bunu deneyimledim. Müzik bana insani boyutta baktığımda dinlerken salt ona odaklanabilirsem bir süreliğine beni özgürleştiriyor. Sonrası için güç veriyor. Ben bunun ölene kadar tadını çıkaracağım. Öyle söz verdim kendime. Programa Yaşam Boyu Başarı Ödülü kazanan Pireş ile başlamıştık. Kapanışı ise onur ödülü verilen değerlimiz Turgay Erdener'in bir bestesiyle yapalım. Turgay Erdener'in müziği insanı saran büyülü bir örtü gibidir. İçine çeker, öyle güzeldir. Afife Balesi'nden giriş müziğini dinliyoruz.

90 Klasik'te Klasik Tatlar 54. İstanbul Müzik Festivali programında Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Zaman el verdiğince size olacak konserleri aktarmaya çalıştım. Dileğim o ki seneye 55. yıl programında buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Tüm festival konserlerine gidecek dinleyicilerimize güzel konser akşamları diliyorum. Çok güzel sanatçılar var, güzel eserler var. Tadını çıkarın dilerim. Ve beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim.

Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta biraz farklı bir programla karşınızdayım. Gençleri tanımaya biraz ara verip yaklaşık bir saat boyunca dünyanın her yerinde çok hareketli, renkli programlarla binlerce kişinin katıldığı konserler veren Andrea Rio ve Strauss adını taşıyan orkestrasıyla dünyayı dolaşacağız. Ancak onu önce kısaca tanıyalım. Hollanda'nın Maastricht kentinde 1 Ekim 1949'da müzisyen bir ailede doğmuş Andrea Rio. 5 yaşında başladığı keman eğitimini 1968 ve 73 yılları arasında önce Liège ardından Maastricht konservatuarlarında sürdürmüş. 1974'ten 77'ye kadar Brüksel Müzik Akademisi'nde görüyoruz onu. O yıllarda Limburg Senfoni Orkestrası'nda keman sanatçısı olarak yer alıyor, Maastricht Salon Orkestrası'nı kuruyor. Orkestranın ilk konserinde seslendirdiği Franz Lehár'ın Altın ve Gümüş Valsi'nin gördüğü ilgi üzerine sonraki konserlerinde daha fazla valse yer veriyor. Valsler Rio'nun kariyerinde önemli bir yer tutuyor. O kadar ki 87 yılında kurduğu orkestrada Johann Strauss adını taşıyor. Andrea Rio ve Johann Strauss orkestrasıyla yolculuğumuza Viyana'dan bestecinin belki de en sevilen valsi Güzel Mavi Tuna ile başlıyoruz.

Avusturya'dan, Viyana'dan Nino Rota'nın Baba filminin tema müziğiyle İtalya'ya, Toskana bölgesindeki Cortona'ya geçiyoruz.

Yeah.

Bir başka vasile, bir süre daha Maastricht'teyiz. Yaşayan en iyi oyunculardan biri olarak kabul edilen Galli aktör Anthony Hopkins'in gençlik yıllarında Galler Kraliyet Müzik ve Tiyatro Okulu'ndan mezun olduktan kısa bir süre sonra yazdığı And the Waltz Goes On'ı dinleyeceğiz. Yıllarca Hopkins'in çekmecesinde bekleyen notalar 2011 yılında yazıldıktan 50 yıl sonra çok güvendiği Andrea Rieu'ya ulaşıyor ve ilk kez kaydını dinleyeceğimiz bu konserde seslendiriliyor.

Avustralya denince akla gelen ilk şarkı, Waltzing Matilda, Andrea Rieu ve orkestrasıyla Melbourne'dayız.

Sırada orkestra ve St. Petersburg Trio ile dinleyeceğimiz Doktor Jivago'dan Lara'nın teması ve ardından Kalinka var.

Andrea Ruh ve Johann Strauss Orkestrası şimdi de Bükreş'te. The Lonely Shepherd'la Romanyalı ünlü panflüt sanatçısı Zanfire eşlik ediyor.

La Paloma, farklı kültürlerde 200'den fazla uyarlaması olan popüler bir İspanyol şarkısı. Bask besteci Sebastián Heredia tarafından 1850'lerde bestelenmiş. İlk defa Küba'da söylenmiş. Fransa'da La Colombe adıyla biliniyor. İngilizce'de The Dove olarak yayınlanmış. Andrea Rue ve Johann Strauss orkestrası ile çıktığımız müzikal yolculuk Meksika'da bu güzel şarkıyla son buluyor. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Borusan Klasik.
1: Merhaba, ben Hakan Ali Toker. Sizlere 19. yüzyıl Avrupa'sının aristokrat salonlarından bir tadımlık sunmak istiyorum. Konser salonlarına pek sıcak bakmayan Chopin'in çalmayı en çok sevdiği ortamlar salon dediğimiz müzikli ev toplantılarıydı. Bir klasik müzik sanatçısının sizden alacağı tema önerileri üzerine anında doğaçlama yaptığı müstesna gecelerdi bunlar. Bugün unutulmaya yüz tutmuş bu gelenek Salon Toker'de yaşamaya devam ediyor. Her ay evimde yaptığım Salon Toker geceleri artık evime sığmaz olduğu için bu ay Kuğu Müzik Mağazası'nda toplanıyoruz. 19 Haziran Cuma akşamı saat 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Kuğu Müziğe gelenlere 19. yüzyıla özgü bir klasik müzik deneyimi sunuyorum. Biletler 2500 lira girişte ödenebilir, ikramlar dahildir. Hakan Ali Toker Instagram kanalımdan detayları takip edebilirsiniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda biraz şair Stefan Mallarmé'den, biraz da Claude Debussy'den söz etmek istiyorum. Stefan Mallarmé, bugün en çok simgeci şairleri bir araya getiren ünlü salı toplantılarıyla anılır. Her salı akşamı Rue de Rome'daki evinde sanatçı, ressam, besteci ve entelektüeller bir araya gelme şansı buluyorlardı. Bu buluşmalara düzenli katılan tek besteci, Mallarmé'nin de yakın dostu Claude Debussy'ydi. Hevesli bir konser izleyicisi olan Mallarmé, ideal şiirin müzikten ilham aldığını, dilin müziğini kullanmadan şiir yazılamayacağını düşünüyordu. Bu toplantılardan ilham alan Debussy ise yine de kendini eksik hissettiğini 1893 yılında bir dostuna yazdığı mektupta dile getirdi. 31 yaşında olmasına rağmen hala bir başyapıt nasıl bestelenir bilmiyorum diyordu. Aslında bir Kır Tanrısının Öğleden Sonrasına Prelüt adlı eserini piyanoda çoktan çalmıştı. Fakat demek ki kendisi bir başyapıt bestelediğinin farkında değildi. Mallarmé'nin şiiri öğleden sonraki sıcakta bir kır tanrısının erotik fantezilerini anlatır. Debussy şiirin yalnızca genel bir izlenim verdiğini söylese de, prelüdün son 5 ölçüsü ile şiirin son satırı arasındaki ilişki açıkça görülür. Şiirin sonunda varlık gölgeye dönüşür, müzik de bunu onaylar.

Claude Debussy'nin Bir Kır Tanrısı'nın Öğleden Sonrasına prelüdünü Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Flüt soloyu Emmanuel Pahü seslendirdi. 1913 yılında sanatçı ve yazar André Le, Debussy'den Oyuncak Kutusu adlı çocuk masalından bir bale bestelemesini istedi. Debussy daha önce Şuşu Takma adını verdiği küçük kızına olan sevgisini gösteren Çocukların Köşesi suitini bestelemişti. Bu yeni projede hemen ilgisini çekti. Başlangıçta bir kukla gösterisi düşünmüştü ancak daha sonra fikrini değiştirerek baleye yöneldi. Debussy piyano versiyonunu besteledikten sonra Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi balenin ertelenmesine neden oldu. Ve bestecinin ölümünden sonra 1919'a kadar sahnelenemedi. Eserin başarılı orkestra uyarlamasını daha sonra André Kaple gerçekleştirdi. 7 bölümden oluşan bale süitinin şimdi 3 bölümünü dinleyeceğiz.

Claude Debussy'nin Oyuncak Kutusu Balesi Suite'inin 3 bölümünü Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Claude Debussy'nin bugün en sık seslendirilen ve en sevilen eserlerinden biri hiç kuşkusuz La Mer başlıklı orkestra eseridir. 1903-1905 yılları arasında bestelenen eser, Ekim 1905'te Paris'te premierini gerçekleştirdi. İlk gösteriminde beklenen ilgiyi görmedi. Oysa Debussy'nin estetik anlayışının üç temel unsurunu, izlenimcilik, sembolizm ve Japon kültürünü sergiliyordu. Eser Debussy'nin hayranları arasında bile tam olarak kabul görmedi. Ancak 1908'de Paris'te gerçekleştirilen ikinci performansın ardından kısa sürede sadece Debussy'nin değil, çağının beğenilen orkestra eserlerinden biri haline geldi. Bu eser üzerine yazılan makalelerde denizin rüzgarı ve tuzlu suyun tadının hissedildiği ifadeleri kullanılmıştı. Aslında Debussy böylesi şiirsel övgüleri küçümserdi. Onun için deniz hayatı temsil etmiyordu. Sadece deniz ile ilgili izlenimlerini duyulur kılıyordu. Fakat La Mer'i bestelediği dönemde mutsuz ilk evliliğinin sarsıldığını ve ikinci eşi Emma ile yeni bir yuva kurduğunu da unutmamak gerekir. Besteci hayatında yeni bir dönemin eşiğindeydi. Muhtemelen en mutlu günlerini yaşıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Claude Debussy'nin başyapıtı sayılan 109 eser sayılı Deniz adlı orkestra eserini dinliyoruz.

Claude Debussy'nin 109 eser sayılı La Mer, Deniz adlı eserini Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili dinleyiciler, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Borusan'la sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Çalgıların Şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da sıradışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakıyoruz ve bizi her seferinde büyüleyici bir ses dünyasına götüren Gluck'un melodisine kulak veriyoruz.

Fransız piyanist besteci Thomas Enko'nun 30 adını taşıyan albümünden Gluck'un melodisini dinledik. 30 albümünü 30 yaşına girdiği 2019 yılında çıkaran Thomas Enko, müzikal sınıflandırmalardan hiç hoşlanmıyor. O sadece müzik yaptığını ve bunu da 30 albümünde kanıtladığını söylüyor. Albümün ilk yarısı herhangi bir caz albümüne yakışacak şekilde Enko'nun kendi bestelerinden oluşurken, ikinci yarısı ise bestelediği ilk piyano konçertosu ve biz parçalarından oluşuyor. Şimdi dinleyeceğimiz Turning 30 adlı parçayı doğum gününü hakkıyla kutlamak için 30. yaş gününde bestelediğini söylüyor Enko. 30 yaşına girmeyi bir parti gibi göstermek istedim ve bunu böyle deneyimlemiş oldum. İyiyim. Kendimi daha az güvensiz hissediyorum ve en önemlisi ne istediğimi biliyorum. 30. yaşıma armağan ettiğim Turning 30 parçası gibiyim. İyimserim ve enerjiyim.

Piyanist besteci Thomas Enko, 30 albümünden 30. yaş günü için bestelediği Turning 30 adlı parçasını seslendirdi bizlere. 30 albümündeki solo parçaların ardından karşımıza Enko'nun piyano ve orkestra için bestelediği ilk konçertosu çıkıyor. Premieri 2017'de yapılan konçerto kulağımıza bir filmin müziği gibi geliyor ve doğaçlamaya bolca yer bırakıyor. Şimdi Thomas Enko'nun yorumundan piyano konçertosunun ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Muhteşem melodisiyle zamanı durduran romantik, melankolik, nostaljik bölümde Thomas Enko'ya Matthew Herzog yönetimindeki ensemble Appassionato eşlik ediyor.

Piyanist besteci Thomas Enko, piyano konçertosunun ikinci bölümünü Matthew Herzog yönetimindeki Ensemble Appassionato eşliğinde seslendirdi. Eğitiminde çift yönlü bir müfredat izleyen Enko, Paris Ulusal Konservatuarı'nda klasik eğitim ve Didier Lockwood Müzik Merkezi'nde caz eğitimi almış ve bu süre zarfında kendine özgü stilini oluşturmuş. Her zaman olduğu gibi kendi müziğimi çalıyorum ancak etrafımda tamamen yeni bir dünya da yaratmaya çalışıyorum diyen Thomas Enko ve kendisi gibi müzikte sınırlandırmalara kafa tutan marimba sanatçısı Vasiliana Serafimo'nun 13 yıldır süren bir birlikteliği var. Alışılmadık ikili caz, klasik ve dünya müziğinin kesişme noktasında kendilerine özgü bir evren yaratmış. Yorumları ise başka hiçbir şeye benzemiyor. Ama garip bir şekilde de insana tanıdık geliyor.

Piyanist Toma Enko, marimba virtüözü Vasilena Serafimo, Bach'ın başyapıtlarından ilham alan Bach Aynası adlı albümlerinden Serafimo'nun Aynalar adlı bestesini seslendirdi. Bach Aynası albümü geçmiş ve bugün klasik ve caz, piyano ve marimba arasında bir ayna etkisi yaratıyor. Uzun zamandır arkadaş olan iki virtüöz müzisyenin şiirsel bir diyalog yarattıkları albümde Bach'ın mirasından alınmış 13 parça var. Sıra dışı müzikçiler aralara serpiştirdikleri özgün besteleri için bunu yaparken Bach gibi bir dahinin eserlerini bozmadan ve onun kurallarına son derece saygı duyarak Bach'ı yeniden yorumlamanın mümkün olduğunu kanıtlamak istedik ve bunu da başardık sanırım diyorlar.

Piyanist Toma Enko, marimba virtüözü Vasilena Serafimo, Bach Aynası adlı albümlerinden Bach'ın 3 numaralı Ork Sonatı'nın Vivace bölümünün düzenlemesini, ardından Toma Enko'nun Yansımalar adlı bestesini seslendirdi. Mükemmel bir caz piyanisti olan John Lewis, harika bir caz müzisyeni olmasının yanı sıra Bach'ın müziğine derinden aşıktı ve kariyerinin ilk yıllarından itibaren Blues-Bach ikilisini sanatsal yaşamının odağı haline getirmişti. İtalyan piyanist ve besteci Piero Nunzi ve şef Michele Corcella yönetimindeki Orkestra Filarmonica, Lewis'e saygı duruşu olarak Blues on Bach albümü çıkarttı ve müzik dünyasına kazandırılan bu albüm, Lewis'in ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçtikten sonra piyasaya çıktı. Şef Corcella ve Piero Nunzi, Blues and Bach albümünde seslendirdikleri John Lewis bestelerini Piero Nunzi'nin caz triyosu ile Yaylı Çalgılar Beşlisi ve Nefesli Beşlisi'nden oluşan bir orkestra ile kaydetmiş. İtalyan şef ve besteci Piero Nunzi'nin kariyerinde çok önemli bir yer tutan Blues and Bach, The Music of John Lewis albümünden şimdi Milano ve Django adlı parçaları peş peşe dinleyelim.

Enrico Pieranunzi Trio, Filarmonika İtalyan Orkestrası, Blues and Bach The Music of John Lewis albümünden Milano ve Django adlı parçaları seslendirdi. Klasik müzik, Bach ve cazla yakın bağlantılar kuran bu iddialı müzik macerasından sonra çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor ve programımıza ilham veren Gluck'un o harika melodisini bir kez daha cello ve gitar birlikteliğinden dinliyoruz.

Cellist Sue Ilbaile, gitarist David Leisner'le birlikte Gluck'un melodisini seslendirdi. Kalbimizi bir beşik gibi sallayan bu büyüleyici parçadan sonra sizlere veda etmenin zamanı geldi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Müzik Masası'nda bu hafta müzik tarihinin nevi şahsından münhasır, sabırlı ve inançlı dehalarından birinin Anton Bruckner'in dünyasına kapı açacağız. Programımızda bestecinin senfonik yolculuğunun ilk büyük olgunluk adımı olan Do minör 2. senfonisi var. Bruckner'i anlamak, onun hayat hikayesindeki o tezatı anlamaktan geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. 1824 yılında Avusturya'da Ansfelden köyünde bir okul öğretmeninin oğlu olarak doğuyor. Hayatının büyük bölümünü bir taşrada St. Florian Manastırı'nda org çalıcısı olarak geçiriyor. Bruckner hırslı bir kentli değil, derin bir dini inanca sahip, mütevazı, hatta taşralı saflığını ölene kadar korumuş bir insandı. Ancak bu sessiz adamın içinde volkanlar patlıyordu diyebiliriz. Klasik formun sınırlarını öyle bir zorladı ki dönemin muhafazakar Viyana müzik çevresi ve ünlü eleştirmen Edward Hanslick tarafından adeta topa tutuldu. Anton Bruckner hayranı olduğu Wagner'in operalarındaki o devasa, ucu bucağı olmayan armoni dünyasını alıyor ve saf enstrümantal müziğe yani senfoniye uyarlıyor. Onun romantik senfoni dünyasındaki yeri tabii ki sarsılmazdır. Brahms'ın daha kompakt ve klasikçi senfonilerine karşılık Bruckner, Schubert'ten aldığı o bitmek bilmeyen melodi nehirlerini, Beethoven'dan aldığı yapısal görkemi ve manastırda kilise orgunu çalarken keşfettiği o çok sesli tını bloklarını birleştiriyor. Tamamlanmamış 9. senfonisi dahil olmak üzere ki erken dönem çalışmalarıyla birlikte toplam 11 senfonilik bir külliyat var ortada. Dönemin en büyük ses yapıtları diyebiliriz bu eserlere. Bugün dinleyeceğimiz 2. senfoni Bruckner'in Viyana'ya yerleştikten sonra yazdığı, kendi sesini tam anlamıyla bulduğu bir eserdir. Dönemin orkestraları eseri o kadar uzun ve çalınması imkansız bulmuşlardır ki Viyana Filarmoni ilk provalarda eseri reddetmiş ve esere Duraklamalar Senfonisi adını takmış. Çünkü Bruckner bölümler ve temalar arasında büyük sessiz boşluklar, nefesler yerleştirir. Oysa bu duraklamalar müziğin nefes alma anlarıdır. Evet, 4 bölümlü olan bu yapıt melankolik bir do minör temayla başlıyor. Ardından gelen adagio bölümünde biz adeta bir dua iklimine giriyoruz. 3. bölümdeki scherzo yukarı Avusturya'nın köylü danslarını podyuma taşıyor ve final bölümü muazzam bir enerji patlamasıyla do majörün mutlak zaferine ulaşıyor. Bugün bu özel eseri çok rafine ve derin bir kayıttan dinleyeceğiz. Orkestra Güney Almanya Filarmoni Orkestrası. Bu topluluk Alman orkestra geleneğinin o koyu, sıcak, yumuşak üflemeliler ve derin yaylı tınılarını en saf haliyle koruyan bir orkestra. Onları yöneten isim ise opera dünyasının ve Alman şeflik ekolünün gizli kahramanlarından biri Hans Zanotelli. Zanotelli gösterişten uzak, partisyona son derece sadık ama müziğin içindeki o dramatik tansiyonu çok iyi yöneten bir şeftir. Stuttgart ve Augsburg gibi önemli müzik merkezlerinde genel müzik direktörlüğü yapmış. Stuttgart Devlet Operası'nda önemli prodüksiyonlara imza atmış bir şef. Bu şef ve orkestranın kaydettiği bu albüm Bruckner'in 2. senfonisinin hak ettiği o dinginliği, o meşhur duraklamaları ve manevi derinliği en iyi hissettiren yorumlardan biri. Zanotelli, Bruckner'in aceleye getirilmemesi gereken o geniş zaman felsefesini mükemmel bir işçilikle ortaya koyuyor bana göre. Şimdi 19. yüzyıl Viyana'sının tam karmaşasından sıyrılıp bir taşra dervişinin gökyüzüne uzanan seslerine kulak vereceğiz birlikte. Güney Almanya Filarmoni Orkestrası, Şef Hans Zanotelli yönetiminde bestecimizin 2. senfonisini çalıyorlar. Dinleyelim.

0: Borusan Klasik'te yayınlanan Müzik Masası programının bu haftalıkta sonuna geldik. Tek bir eser dinlemiş olduk bugün sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü müzik masamızda romantik senfoni geleneğinin sınırlarını genişleten o mütevazı dehanın, Anton Bruckner'in erken dönem şaheseri 2. senfoniyi dinledik. Bestecinin taşralı ruhunu kilise orgundan orkestraya taşıdığı o devasa tını bloklarını ve Viyana müzik çevrelerine meydan okuyan o meşhur duraklamalarını birlikte deneyimledik. Müzik Masası her cuma saat 10 ve pazar 15'te müziğin seçkin ve derin sayfalarını aralamak üzere Borusan Klasik'te. Bir sonraki programımıza kadar da kulaklarınızdan müziği, ruhunuzdan dinginliği eksik etmeyin sevgili dinleyicilerimiz. Ben Serla Balkarlı, mutlu bir gün ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.
2: Merhaba, ben Hakan Ali Toker. 1800'lerin Paris'inde şehrin jet sosyetesi nerede eğleniyordu biliyor musunuz? Marquis Astolphe de Custine'in, Frances Marcellina Czartoryska'nın, Kontes Delfina Potocka'nın ve bildiğiniz Rossini'nin cumartesi akşamları evinde verdiği salon gecelerinde. Herkesin kolay kolay giremediği bu gecelerde Chopin, Liszt gibi sanatçılar hem kendi bestelerini çalıyor hem de konukların önerdiği temalar üzerine doğaçlamalar yapıyorlardı. Bugün bu türden doğaçlamalara canlı olarak tanık olabileceğiniz bir yer biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. 19 Haziran Cuma akşamı saat 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Kuğu Müzik Mağazası'na gelecek olursanız 19. yüzyıl Paris'inin veya Viyana'sının böyle bir akşamına ışınlanmış olacaksınız. O dönemin salonlarında çok sevilen, bugün unutulmuş bazı eserleri interaktif doğaçlamalarım izleyecek. Biletler 2500 lira girişte ödenebilir, ikramlar dahildir. Detayları Hakan Ali Toker Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Bifo Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı konserle İtalyan besteci Ennio Morricone'nin unutulmaz film müziklerini müzikseverlerle buluşturacak. ...16 Haziran Salı günü saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde seçkin solistler ve Koro İstanbul ile birlikte unutulmayacak bir Morricone gecesine imza atmaya hazırlanan Bifo'yu Şef Dirk Brose yönetecek. Caddebostan sahilinde kurulacak dev ekranda bu büyüleyici konseri izleyemeyecek dinleyicilerimizle radyoda buluşuyoruz. Borusan Klasik ve Joy FM ortak yayınıyla 16 Haziran Salı günü saat 19.45'ten itibaren canlı olarak aynı anda radyo

0: duygularınızda. Meslektaşım Füsun Özgüç ile birlikte bendeniz DJ Bartez, Cadde Bostan'da mikrofonların başında olacağız.
1: Bifo Morricone, sinemanın sesi başlıklı bu özel konser öncesinde sinemanın sesini değiştiren İtalyan besteci Ennio Morricone'nin zengin ve sinematik müzik evreninden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım, Berlin Classics. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi, 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar.

Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziran'da ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha-Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'te Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levitt'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Förderpreis yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülenç çalışmalarını Almanya'da Profesör Doktor Elena Levitt ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası'yla Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. piyano konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemil Can Deli Orman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

0: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Bifo Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı konserle İtalyan besteci Ennio Morricone'nin unutulmaz film müziklerini müzikseverlerle buluşturacak. ...16 Haziran Salı günü saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde seçkin solistler ve Koro İstanbul ile birlikte unutulmayacak bir Morricone gecesine imza atmaya hazırlanan Bifo'yu Şef Dirk Brose yönetecek.
1: Caddebostan sahilinde kurulacak dev ekranda bu büyüleyici konseri izleyemeyecek dinleyicilerimizle radyoda buluşuyoruz. Borusan Klasik ve Joy FM ortak yayınıyla 16 Haziran Salı günü saat 19.45'ten itibaren canlı olarak aynı anda radyolarınızda. Meslektaşım Füsun Özgüç'le birlikte bendeniz DJ Bartez, Caddebostan'da mikrofonların başında olacağız.
0: Bifo Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser öncesinde sinemanın sesini değiştiren İtalyan besteci Ennio Morricone'nin zengin ve sinematik müzik evreninden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Avrupa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 56. bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Ünlenen. Bugün programımızda Türkiye'den yetişip müzik yaşamını Avrupa'da sürdüren, klasik gitar yorumculuğunu bestecilik, oda müziği ve kültürler arası projelerle genişleten değerli bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Sevgili Ozan Sarıtepe. Bu bölümde Ozan'ın müzikal dünyasını 3 farklı albüm ve konser kayıtları üzerinden takip edeceğiz. İlk olarak 2016'da Hollanda'da yayınlanan Sonidos de Paisaes, Music of Spain albümünden İspanyol gitar geleneğine uzanacağız. Ardından Trio Orfeo ile yaptığı The Bird at the Window albümünden Ozan'ın kendi bestelerine geçeceğiz. Programın ikinci yarısında Agustin Barrios Mangore, Leyanda albümüyle Latin Amerika geleneğine kulak vereceğiz. Ve son olarak Ozan Sarıtepe ile Göksel Yılmaz'ın gitar ud ikilisi Alcantara'dan canlı konser kayıtları dinleyeceğiz. Dilerseniz Ozan Sarıtepe'yi kısaca tanıyalım. Ozan klasik gitarla 15 yaşında tanışmış. Türkiye'de Aynur Okay, Dursun Öner ve Murat Yücel ile başlayan gitar eğitimi daha sonra Hollanda'ya uzanıyor. Rotterdam Konservatuarı'nda Jorge Horizon ile lisans eğitimini tamamlamış. Hemen ardından Den Haag Kraliyet Konservatuarı'nda Anna Warhost ile yüksek lisans çalışmalarını sürdürmüş. Almanya'daki Koblenz Gitar Festivali ve Akademisi'nde ise Aniola Desiderio ile çalışarak solist diploması almış. Bu eğitim hattı bana göre Ozan'ın müzikal kimliğini anlamak için oldukça önemli. Çünkü burada Türkiye'den Hollanda'ya, oradan Almanya'ya uzanan ve farklı gitar gelenekleriyle temas eden bir sanatçı profili görüyoruz. Ozan'ın yorumculuğunda İspanyol repertuarına duyduğu yakınlık, Latin Amerika müziğine açılan ilgisi ve son yıllarda ud ile gitar arasında kurduğu tınısal köprü bu çok katmanlı yolculuğun doğal bir sonucu gibi duyuluyor. Özellikle Ozan'ın müziğinde beni etkileyen taraflardan biri gitarı geniş bir repertuar alanı içinde kullanıyor olması. İspanyol gitar geleneğinin zerafetinden Latin Amerika'nın o şiirsel ve ritmik dünyasına, oradan da Anadolu ve Doğu Akdeniz hafızasına uzanan geniş bir duyma alanı kuruyor. Bu nedenle bugünkü programı Ozan Sarıtepe'nin kayıtlarını dinlediğimiz bir bölüm olmanın yanında bir gitaristin zaman içinde kendi müzikal coğrafyasını nasıl genişlettiğini duyacağımız bir yolculuk olarak düşünmekteyiz.

dinlemenizi isterim. Programımıza Ozan Sarıtepe'nin ilk solo albümü Sonidos de Paisajes, Music of Spain'den seçtiğimiz 4 eserle başlıyoruz. Burada İspanyol gitar geleneğinin 3 kuşağını arka arkaya duyacağız. Francisco Tárrega, onun öğrencisi Miquel Llobet ve Tárrega çizgisini 20. yüzyıla taşıyan Emilio Pujol. Tárrega, günümüzde kullandığımız modern klasik gitarın şiirsel dilini kuran en önemli figürlerden biri. Onun küçük formlu eserlerinde gitar birkaç ölçüsünde şarkısını söyler, hatırlar ve renk değiştirir. Llobet bu mirası Katalan duyarlılığı, rafine armonik sesler ve daha incelmiş bir tını anlayışıyla genişletir. Pujol ise hem besteci hem pedagog hem de tarihsel bilinç taşıyan bir gitar düşünürü olarak Tárrega ekolünü sonraki kuşaklara aktaracaktır. İspanyol gitar geleneğinin zerafetini, salon müziği inceliğini ve Tárrega ekolünün kuşaktan kuşağa aktarılan o şarkı söyleyen tınısını şimdi birlikte dinleyelim. Dinleyeceğimiz eserler şöyle: Francisco Tárrega'dan Maria ve Rosita, ardından Miquel Llobet'ten Mazurka for Federico Buffaletti ve Emilio Pujol'dan Impromptu. Şimdi bu üç kuşağın eserlerine sevgili Ozan Sarıtepe'nin yorumuyla kulak veriyoruz.

Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 56. bölümünde Ozan Sarıtepe'nin müzik yolculuğunu dinlemeye devam ediyoruz. Programımıza Tarabya Ekolü'nün İspanyol gitar geleneğindeki 3 kuşağıyla başlamıştık. Şimdi ise Ozan'ın yorumculuğundan besteciliğine ve oda müziği dünyasına geçiyoruz. Sırada dinleyeceğimiz iki eser 2022'de Hollanda'da yayınlanan The Bird at the Window albümünden. Bu bölümde Ozan Sarıtepe klasik gitarıyla, Alvaro Rovira Ruiz 8 telli gitarıyla ve Vicente Santiago flamenco gitarıyla Trio Orfeo çatısı altında bir araya geliyor. Dinleyeceğimiz iki eser Capa ve Casario La Candelaria Ozan Sarıtepe'nin kendi besteleri. Trio Orfeo için yeniden düzenlenen bu müziklerde İspanyol gitar geleneğinin renkleri, flamenco tınısı ve çağdaş oda müziği anlayışı bir araya gelmiş. Burada gitar tek bir kimlikle konuşmak yerine 3 farklı tını karakteri arasında genişleyen bir müzikal diyaloğa dönüşüyor. Şimdi Ozan Sarıtepe'nin bestelerini Trio Orfeo'nun yorumuyla dinliyoruz. Capa ve Casario La Candelaria.

Gitarın ustaları devam ediyor. Şimdi yönümüzü Ozan Sarıtepe'nin 3. albümüne. 2023 yılında Da Vinci Classics etiketiyle yayınlanan Agustin Barrios Mangore Leyenda albümüne çeviriyoruz. Barrios klasik gitar tarihinde çok özel bir yerde durur. Paraguay doğumlu bu büyük gitarist besteci, Tarega sonrası gitar dilinin Latin Amerika'daki en güçlü ve en kişisel yansımalarından biridir. Tarega ekolünden gelen şarkı söyleyen tını, küçük formdaki şiirsellik ve gitarın içsel renklerine duyulan hassasiyet, Barrios'un dünyasında Paraguay, Brezilya, Şili ve daha geniş Güney Amerika hafızasıyla birleşir. Bu nedenle Barrios'u yalnızca virtüöz bir gitarist olarak dinlemek bence eksik kalır. Onun müziğinde romantik gitar geleneği, halk dansları, yerel ritimler ve derin bir nostalji duygusunu aynı anda duyabilirsiniz. Ozan Sarıtepe'nin bu albümündeki yaklaşımı da tam burada anlam kazanıyor. İspanyol gitar geleneğinden gelen zerafeti Latin Amerika repertuarının doğal söyleyiş biçimiyle buluşturuyor. Şimdi bu albümden 3 eser dinleyeceğiz. İlk eser Kazapa. Barrios'un Paraguay kökenlerine açılan canlı ve halk ezgisi karakterli bir müzik. Ardından Choroje Saudade geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi özlem duygusunu yavaş ve içe dönük bir Choro atmosferiyle taşıyan en dokunaklı Barrios eserlerinden biri. Bu bölümü ise Şili dansı karakterindeki Cueca ile tamamlayacağız. Ozan Sarıtepe'nin yorumuyla dinliyoruz. Agustin Barrios Mangore'den Kazapa, Choroje Saudade ve Cueca.

Gitarın Ustaları'nın son bölümünde Ozan Sarıtepe'nin son yıllardaki en dikkat çekici oda müziği projelerinden birine geçeceğiz, Alcantara. Bu projede Ozan Sarıtepe klasik gitarıyla, Göksel Yılmaz ise uduyla bir araya geliyor. Alcantara kelimesi Arapça ve İspanyolca kökenleriyle köprü anlamını taşıyor. Bu isim ikilinin müzikal düşüncesini bence çok güzel özetliyor. Gitar ve ud iki farklı çalgı gibi görünse de aslında telli çalgılar tarihinin derinlerinde ortak bir hafızaya sahip. Udun Orta Doğu'daki kökleri, gitarın İspanya üzerinden Avrupa müziği içindeki yolculuğu ve Akdeniz çevresinde dolaşan ortak tınılar bu projede yeniden yan yana geliyor. Dinleyeceğimiz kayıtlar 2026 yılında Hollanda'da gerçekleşen canlı bir konserden. Bu seçkide 5 eser var ve her biri gitar ve ud ikilisinin farklı bir kapısını açıyor. Önce Rönesans dönemin önemli bestecilerinden John Dowland'ın iki eserini dinleyeceğiz. Unquiet Thoughts ve Can She Excuse My Wrongs. Dowland'ın Elizabeth dönemi lavta şarkılarına duyduğumuz melankoli, burada gitar ve ud arasında çok doğal bir tarihsel akrabalık kurmuş. Sanki lavtanın eski sesi, iki farklı çalgının bugünkü tınısında yeniden beliriyor. Ardından Enrique Granados'un çok sevilen İspanyol dansı No 5, Andaluze adlı eserini dinleyeceğiz. Bu müzikte İspanyol zarafeti, ritmik esneklik ve şarkı söyleyen melodik hat, gitar ve udun renkleriyle farklı bir Akdeniz ışığı kazanıyor. Federico Garcia Lorca'nın Los Peregrinitos adlı şarkısı ise bizi halk ezgisi, şiir ve anlatı geleneğine yaklaştıracak. Lorca'nın dünyasında müzik yalnızca melodi değil, hafıza, söz ve yolculuk duygusudur. Alcantara'nın bu yorumu da bu yılın halk karakterini çok sıcak bir oda müziği alanına taşımış. Bu bölümü Bosna Hersekli gitarist Miroslav Tadic'in Gardarsko Oro adlı eseriyle tamamlayacağız. Balkan müziğinin aksak ritimleri, dans enerjisi ve doğaçlamaya açık kapısı, gitar ve udun birlikte kurduğu bu tınısal köprüde çok canlı bir final etkisi yaratacak. Dilerseniz eserlerimizi dinleyelim hemen. John Dowland'dan Unquiet Thoughts ve Can She Excuse My Wrongs, Enrique Granados'tan İspanyol dansı No 5 Andalusia, Federico Garcia Lorca'dan Los Peregrinitos ve Miroslav Tadic'ten Gajdarsko Oro. Gitarist Ozan Sarıtepe ve Udi Göksel Yılmaz'ın yorumuyla dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 56. bölümünde Ozan Sarıtepe'nin müzik dünyasına birlikte kulak verdik. Targa ekolünün İspanyol zerafetinden Barrios'un Latin Amerika'ya uzanan gitar diline, Trio Orfeo'daki besteci kimliğinden Alcantara ile kurduğu gitar ut köprüsüne kadar Ozan'ın çok yönlü sanatçı profilini farklı kayıtlar üzerinden birlikte izledik. Bu güzel kayıtları paylaştığı için sevgili Ozan'a içten teşekkürlerimi iletiyorum. Ben Emre Ünlenen. Görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka renkleri ve yeni hikayeleriyle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Gitarın Ustaları Emre Ünlenen hazırladı.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta sizlere tek bir bestecinin eserlerine odaklandığımız bir program hazırladım. Ludwig van Beethoven'ın violonsel ve piyano repertuarına kazandırdığı 5 müthiş sonatının ilk ikisini en beğendiğim kayıtlardan dinleteceğim sizlere. Bu sonatlarda nota üzerinde violonsel ve piyano değil, piyano ve violonsel için sonat yazar. Zira besteci burada piyanonun bir eşlik partisi olmadığını ve violonsel ile eşit derecede önemini, hatta daha da zor olduğunu göstermek amacıyla bu şekilde adlandırmıştır. Müthiş sanatçılardan ikonik kayıtlar dinleyeceğimiz bu bölümümüzde ilk kayıt bestecinin Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Ein Mädchen oder Weibchen teması üzerine 12 varyasyonu. Eseri İngiliz cellist Colin Carr ve piyanist partneri Thomas Zauer'dan dinliyoruz.

Sırada bestecinin bir numaralı fa majör sonatı var. İki bölümlü eserin tamamını Fransız cellist Jean-Guyen Queyras ve piyanist partneri Alexander Melnikov'dan dinliyoruz.

Bu seride sizlere eserlerin tamamını dinlettiğim için programın son eserine geldik bile. Sırada Ludwig van Beethoven'ın piyano ve violonsel için 2 numaralı sol minör sonatı var. 2 bölümlü eserin tamamını efsanevi sanatçılar cellist Pierre Fournier ve piyanist partneri Friedrich Gulda'dan dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelist'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Cantabile. Nil Kocamangil hazırladı ve sundu.
1: Merhaba, ben Hakan Ali Toker. Salon müziği nedir bilir misiniz? Kayıt teknolojilerinin olmadığı çağda insanlar müzik dinlemek istediklerinde ne yapıyorlardı dersiniz? Onu ya kendileri icra ediyor veya canlı müzik dinlemeye bir yerlere gidiyorlardı. Avrupalı aristokratlar canlı müziği evlerine getiriyorlardı. Beethoven, Schubert, Chopin gibi besteciler bu evlerde konuklara hem kendi bestelerini çalıyor hem de onlardan aldıkları temalar üzerine doğaçlamalar yapıyorlardı. Bu gecelere salon deniyordu. İşte 19 Haziran Cuma akşamı saat 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Kuğu Müzik Mağazası'na gelecek olursanız romantik dönemin ünlü ve unutulmuş salon müziği eserleriyle başlayıp interaktif doğaçlamalarla tamamlanacak olan bir Salon Toker gecesine tanıklık etmiş olursunuz. Detayları Hakan Ali Toker Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz.

Merhaba, ben Zehen Gökpınar. Bursa Klasik'te Klasik Tatlar programında birlikteyiz. Bu sene de İstanbul Müzik Festivali'ni içeren bir program yapmak nasip oldu. Duygulanıyor insan, zira tam 54 yıldır hiç aksatmadan gittiğim bir festival hakkında konuşacağız. İstanbul Müzik Festivali bu güzel şehrimizin müzik markası oldu bunca yıl içinde. Her sene olduğu gibi bu sene de bir teması var festivalin. Ağının içinde adı altında sunulan tanınama, müziği dinlerken, daha doğrusu müzik oluşurken tüm varlığımızla buna tanık olabilmek demek. Ben bunu çok önemsiyorum. Neden mi? Yıllardır müziğe odaklanarak, başka hiçbir şeyle meşgul olmadan kendini müziğe verebilmek nedir? İnsana neler katar? Onu anlatmaya çabalıyorum. Müzik dinlerken telefona bakılmaz, video çekilmez, etraf kolaçan edilmez, sadece ve sadece dinlenir. Besteciyle, eserle, müzisyenle bağ kurulur. Onlar bize ne anlatıyor? Onunla ilgilenilir, hissetmeye çalışılır. Dinleyici bunu yapmadığında neler kaçıracağının bilincinde olabilmeli. Madem o salona, o mekana bir konser dinlemeye gidilmiş, hakkını vermeli. Ben böyle düşünürüm. Ülkece birbirleriyle bağları olmayan birçok müzisyen yıllardır yaptıkları gibi gene birlikte sahneye çıkacak. Aynı sahneyi paylaşacak. Birbirinin gözünün içine bakacak. Birbirini dinleyecek, birbirini yedekleyecek. Müziğin iyileştirici gücünü hissedecek ve tadacak. Konu müzik olmasa da bir insan meşgul olduğu işe odaklanamazsa, kendini veremezse sonuç zaten iyi olmayacaktır. Anın içinde olmak birçok kişiye moda bir terim gibi gelebilir. Ancak bu tanımlama dinleyiciyi o an, yani eserin daha ilk notası ile oluşmaya başlayan, ilerleyen ve gelişen hikayeye ortak edecektir. Konu sadece eser değildir burada. Besteci var, onun yaşanmışlığı var. Bunun sonucu anlattığı bir öyküsü var. Müzisyenler bu öyküyü bizimle buluşturan aracılardır. Canlı konserleri

En büyük artısı oluşan müziğin içindeki yansımayı bize aktarmasında yatıyor. Aynı eseri aynı müzisyenden bir başka konserde dinlediğinizde bir önceki gibi olmayacaktır hiçbir zaman. Konser başlar, gelişir ve bıraktığı etkiyle sonuçlanır. Aynı eser çalınan bir başka konserde aynı şekilde başlar, gelişir ve biter. Ama dinleyiciye verdikleri farklıdır. İşte tam da burada şayet iyi dinlemişseniz aradaki farkı hissedebilecek algıya sahip olabilirsiniz. Bunların toplamı da o dinlediğiniz eserle ilgili size tamamlayıcı bilgi vermiş olur. İşte müziğin gücü burada yatıyor. Müziğin oluşmasına izin veren besteci, eser, müzisyen ve dinleyicidir. Dinleyici kendini bunun dışında tutamaz. Dinleyicinin ilgisi, tutumu müzisyenlere yansıyacağı için konserin başarısı bir ölçüde dinleyicinin tavrı ile de bağlantılıdır. Bu sene festival programında bu konuya değindikleri için İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Artık standart konserlerde yazılı program kitapçıkları basılmadığı için telefonumuza bakmak zorunda kalıyoruz diyenlere ise vereceğim cevap şöyle. Konsere vaktinden önce gelin, barkodu okudun ve konser başlamadan önce sunulan bilgileri okuyun. Bu çok zor bir şey değil. Ha okumaya bitiremediniz mi? O zaman arada devam edersiniz. Ara mı yok? Gerisini konserin etkisi devam ederken evinizde okursunuz. Ben öyle yapıyorum. Konserlerdeki telefon olayı hem müzisyene hem de diğer dinleyicilere saygısızlık diye değerlendiriyorum. Video çekmek ise ayrı bir konu. Nasıl insan fotoğraf çekerken sadece vizörün arkasından objeyi görür. Videoda da öyle. Canlı gidilen konserde telefon ekranından konseri izlemek hiç anlamlı gelmediği gibi insan o arada oluşan birçok şeyi es geçebilir. Bu arada da yanındakinin, arkasındakinin tüm dikkatini dağıtır. Zaten artık konserler kaydediliyor, sonra da paylaşılıyor. Çok beğendinizse daha sonra o paylaşımlardan izlersiniz. Bir canlı konser kaydı dinleyicinin telefonuyla çekeceği videodan kat be kat değerlidir. Bu sene festivalin iki ödülü var. Biri Onur Ödülü. Bu ödül değerli bestecimiz, eserleriyle bu ülkenin, bu topraklarının sesini bizimle buluşturan Turgay Erdener'e verildi. Yaşam boyu başarı ödülüne ise benim minik dev kadın dediğim Maria João Pires seçildi. Müzikte aslında teknik olmadığı, tekniği müzisyenin müziği bedenini de katarak işleyiş biçimi olduğunu savunan Pires, sakinliği, olağanüstü müzikalitesi ve sadeliğiyle çok sevilen bir piyanist olmuştu. Artık sahneye çıkmamaya karar verdi. Çok güzel kayıtları var. Onlardan bir tanesini dinleyeceğiz birazdan. Preş, köhe sayısı 332, Mozart piyano sonatından birinci bölümü seslendiriyor.

İstanbul Festivali başladığında ben 23 yaşındaydım. 54 sene önce. AKM'nin bile olmadığı bir zaman dilimi. Birçok mekanda konserler düzenlenmişti. Günde iki konser olurdu. Biri saat 18'de, diğeri akşam 21'de. Bir mekandan diğerine yetişeceğiz diye zamanla yarışırdık. Tam 54 sene olabildiğince çok konsere giderek İstanbul Müzik Festivali'ne ailecek destek olduk. Yaşam el verdiğince de olmaya devam edeceğim. Birçoğunuzun bildiği üzere yaptığım programlar içinde sizlerle anılarımı paylaşmayı hep önemsedim. Ama bu sene 54.sü yapılan festivalin içinden program süresinin el verdiğince bazı konserlere değinmek istiyorum. Bugün 14 Haziran, festival başlayalı 3 gün oldu. O nedenle ben bugünden başlayarak devam edeceğim. Çocuklar için güzel düşünülmüş bir etkinlik var bugün. Adı Sanata İlk Adım. Gerçekleşeceği yer Atatürk Kent Ormanı. Çocuklarla birlikte doğa içinde bir yürüyüş yapılacak. Amaç doğanın içinde yürürken çocuklara doğayı izletmek, koklatmak, yürürken öğrenmelerine aracı olmak. Bu yürüyüşte çocuklara konservatuvardan başarıyla yeni mezun olan beste yalı flütüyle eşlik edecek. Bu şekilde çocuklar hem doğanın içinden seslenen müzikle tanışacak, hem de müziğin aynı zamanda Elgar'ın da dediği gibi doğanın sesi olduğunu da fark edebilecek. Çocuklara yürüyüşte flütüyle eşlik edecek beste yalıdan Çaykovski'nin Lenski'nin aryasının flüt ve piyano düzenlemesini dinliyoruz. Bestemiz çok başarılı, çok güzel gelişiyor. En iyilerinden biri olacaktır eminim.

İstanbul Müzik Festivali kısıtlı imkanları olan müzikseverler için de konserler hazırlamış. Bunlar hafta sonu etkinlikleri olarak bir tane Avrupa yakasında, bir tane de Anadolu yakasında yapılacak. Anadolu yakasındaki 14 Haziran saat 17'de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleşecek. Konserde değişik enstrüman birliktelikleri var. Örneğin Efe Turumtay keman ve Nikola Zariç akordeon. Bunun yanı sıra Zofia Neugebauer flüt ve Julia Lupuziska arp ikilileri güzel bir programla buluşacaklar dinleyiciyle. Amaç şehrin her yanında klasik müziğin yaşam içinde ses bulması. Her ikili dinleyicinin ruhuna iyi gelecek müzikler seçmişler. Avrupa'dan Japonya'ya, Arjantin'den Balkanlara uzanan bir müzik yelpazesi. Tam yaz havasına uygun ezgiler bunlar. Bu konserler ücretsiz, oturma düzeni yok. Katlanır iskemle ve minderlerinizi yanınızda götürmeniz gerekir. Dinlemeniz için iki örnek getirdim. Biri arpist Julia Lupuzinska'dan bir doğaçlama olacak bu. Ardından Turumtay Zariç ikilisinden de Agony adlı eseri dinliyoruz.

Gene bugün Süreyya Operası'nda akşam saat 20'de, yani bugün diyorum 14 Haziran saat 20'de Berlin solistleri ve kontrtenör Justin Davis'in konseri var. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın aralarında övünç kaynağımız kemancı Hande Küden'in de bulunduğu Berlin solistleri, Franz Schubert ve Mendelssohn Yaylı Çalgılar dörtlülerinin aralığında Samuel Barber ve Don Kunshi'nin şiirlerinde benim çok sevdiğim kontrtenör Justin Davis'le sahnede olacaklar. Davis'in tınısı olağanüstü zarif, incelikli, melodik, abartısız, kadınsı bir erkek sesi olarak algılanmayan durulukta ve netlikte. Bu konsere gitmeseniz de onu dinlemenizi öneririm. Davis bize Schubert seslendiriyor. Duru, sade, net, abartısız, anlatır gibi müzik onun sesinde vücut bulacak, öyle diyorum.

16 Haziran'da sinema tarihin en büyük bestecilerinden biri olan Ennio Morricone'nin müziklerini seslendirileceği Atatürk Kültür Merkezi'nde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın konseri var. Şef Belçikalı Dirk Bros. Orkestrada gereken farklı enstrümanlarda pan flüt ve soprano blok flüt çalacak olan Veronika Vitatskova, mandolin ve gitarda Pierre Plana, akustik ve elektronik gitarda Nurkan Renda, bas gitarda Tunca Olcayto, soprano olarak da Nazlıcan Karakaş var. Koro İstanbul'u ise Kübra Şenyaylar çalıştırmış. Ennio Morricone her yaptığı müzikte bizi tam da olayın oluştuğu anda buluşturması ve tutmasıyla ünlü. Morricone kendisine sunulan bir konunun 4-5 adım ilerisini görme becerisine sahip olması nedeniyle o anı betimleyen, gördüğünü gerçekçi bir biçimde en uygun enstrümanlarla bize aktaracak en doğru müziği yapmış. Morricone'den dinleyeceğimiz müzik Kimay.

17 Haziran'da gene Süreyya Operası'nda Yarının Kadın Yıldızları konseri var. Tam 18 tane pırıl pırıl genç yetenekli kızımız konser verecekler. Keman, piyano, flüt, obua, fagot, korno, arp çalıyorlar. Hepsi parlak bir geleceğe sahip. Enstrümanların hakkını veren gençler ilerleyecekleri yolda sadece deneyim kazanmaya gereksinlerim var. Bu konseri heyecanla bekliyorum aslında. Konserde başarılı flütist Aslan Antsay da seslendirici bir eserle dinleyiciyle buluşacak. Genç müzisyenlerimizin heyecanına ortak olacak. Fazıl Say ve Yağmurlu Bir Sabah Aslıhan Ant seslendiriyor.

tatlı hayat tanımlaması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'da ortaya çıkan ekonomik gelişme, kültürde gözlemlenen canlılık ve abartılı gösterişli hayat tarzının iki kelimede anlam bulması olarak geçer. La Dolce Vita adını Fellini'nin çektiği bir filmden alarak yaşam tarzına dönüşmüş. 19 Haziran'da İtalya Başkonsolosluğu'nun bahçesinde La Dolce Vita başlıklı bir konser var. Çok keyifli olacak. Stefano Battista saksafon, Matteo Cutello trompet, Andrea Rea piano, Daniele Sorrentino bas gitar ve Luigi Del Prete davuldan oluşan dörtlü bize Nino Rota, Ennio Morricone, Francesco Sarturi, Renato Carosone, Bobby Solo, Domenico Modugno gibi bestecilerin eserlerinden hazırladıkları bir program seslendirecekler. Saksafon çalan Stefano Battista çok özel bir müzisyen. Melodi çıkarmada ve bu melodiye kendince anlam yüklemekte büyük usta. Avrupa cazının ünlü isimlerinden. Bu konserde genç kuşağın dikkat çeken trompetçisi Matteo Cutello'yu yanına almış. Ünlü kontrbas caz dünyasının bir başka aranan ismi ise Daniele Sorrentino da onunla birlikte. Sorrentino'yu ayrı dinlemenizi öneririm. Lirik ve melodik tarzıyla sevilen piyanist Andrea Rea ve dinamizmine karşı koyamayacağınız davulcu Luigi Del Prete hep birlikte olunca bakın nasıl bir şölen çıkacak ortaya. Bu konserde kapıda isim kontrolü var. Kimlikleriniz yanınızda olsun. Girişte Tomtom Sokak'tan olacak, bilginiz olsun. Battista ve arkadaşları bize iyi bildiğiniz Volare adlı şarkıyı seslendiriyorlar. Dinliyoruz efendim.

0: Korsan Klasik.
1: İnsan kendi ülkesinin müziğine vakıf olduğunda başka müziklerdeki farklılıkları, işleyiş ve sunuş tarzlarının ayırdına varabilir. İçine doğduğumuz müzik bizim aslımız. Her ne kadar bir kesim bu müziği dinlemediğini düşünse de o hepimizin belleğinde mevcuttur. 20 Haziran'da Haliç'in kıyılarındaki Bahariye Mevlevihanesi'nde çok özel bir konser bizi bekliyor. Hem doğa hem de gündelik yaşamın iç içe olduğu bu mekan, Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede Efendi'nin yüksek şefkat ve hoşgörüsünün yansıması ile diğer Mevlevihanelerden farklı bir iç dünyaya sahip olmuş. Yaşam dolu dışa vuran nameler Mevlevihanenin etrafını sandallarla doldururmuş. Nefesin İzinde adı altında 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine kadar uzanan Türk müziğinin en seçkin eserlerini dinleyeceğiz. Bunların bir kısmı dini müzik olacak, bir kısmı bunun dışında olacak. Nefesin İzinde konserinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çeşitli Türk müziği topluluklarında görev yapan seçkin müzisyenler aracılığıyla geniş kapsamlı bir konsere tanık oluyoruz. İnanın bu şarkıların büyük bir kısmını birlikte söyleyeceksiniz. Üçüncü Selim'in Suzi Dilara peşrevini getirdim size. Mekanların da müziği var derim. Bu da tam Bahariye Mevlevihanesi'ne uygun bir müzik. Dinliyoruz efendim.

22 Haziran'da festival buluşması var. İki önemli sesi güzel müzisyen aynı sahnede buluşarak bize seslenecekler. Lead türü dendiğinde akla ilk gelenlerden biridir Ian Bostrich. Sesiyle kah yumuşacık, kah belirleyici, kah yönlendirici, kah hırçın ve gerektiğinde kucaklayabileceği olan Bostrich'in insanın dinlemeye doyamadığı seslerden biri olduğunu vurgulamak isterim. Mezzo-soprano Feride Büyük Denktaş ise eğitiminin ardından yaşadığı yurt dışında önemli başarılar elde ederek yoluna devam ediyor. Çok eskiden beri tanıyorum Feride Büyük Denktaş'ı ve onun gelişmesini gözlemlemek çok duygulandırıyor beni. Çok daha iyi yerlere gelecek, ona inanıyorum. Etkileyici, hafif koyu, ipeksi bir sesi var. Mezzodan lirik kontraltoya uzanan ses kapasitesini kullanırken nefes kontrolü mükemmel. Sahnede dinleyiciyi çeken bir büyüsü de var diyebiliriz. Yani işin teatral yanı da güzel onda. Bu harika ikiliye piyanoda bir başka başarılı müzisyen Saskina Giorgini eşlik ediyor. Anlamlı bir sahne buluşmasına tanık olmak istiyorsanız kaçırmamanız gereken bir konserdir. Ian Bostrich bize bir lead söylerken Feride Büyük Denktaş Nazife Güran'ın Merdiven şarkısıyla bizimle olacak.

Kendime baktığımda diyorum ki bir festivalde 54 yıl dile kolay. Başta da söylediğim gibi ilk festival başladığında oradan oraya koştururduk etkinliklere yetişmek için. Birçok farklı mekan kapılarını açmıştı bu güzel etkinlikler silsilesi nedeniyle. Örneğin müzik rotasında her sene İstanbul'un bambaşka semtlerinde hiç tanımadığımız mekanlarda konserler dinledik. Bunlardan biri hiç bilmediğim Kapalı Çarşı Kürkçüler Kapısı'nda bir bölümün konser mekanı olarak kullanabileceğine tanık olmamdı. Bu sene de aynı yerde İtalyan Rönesans ve Erken Barok döneme ait eserler dinleyeceğimiz bir konser var. Konserin ilginç yanı ise aynı zamanda Osmanlı ve İran müzik geleneklerinden dinleyeceğimiz örneklerin de nedenli birbirine yakın olabildiğinin farkına varılabileceği bir eser seçimine sahip. Müziğin evrenselliğine, Rönesans müziğinin ve erken barok döneminin büyüsüne tanık olmak isteyenlerin mutlaka izlemesini öneririm. 1700'lerden gerilere doğru gittiğinizde abartısız, yalın, bazen tek düze ancak yine de çok anlamlı bir müzikle karşılaşıyorsunuz. Bu deneyimi yaşamanızı isterim. İtalyan Rönesans ve Barok müziğinden Osmanlı ve İran müziklerine doğru alınan yolda her eserde müziğin çıkış noktası ele alındığında farklı an oluşuyor. Anın güzellikleri adı verilmiş olan bu konser dinleyiciyi bir andan diğer bir ana taşıyarak her eserde farklı bir yöreye götürüyor. Konstantinopol topluluğunu Kia Tabassian kurmuş. Solist Marco Beasley, İtalyan ve İngiliz kökenlerinin avantajını kullanarak geniş bir yelpazede erken dönem özgün müziğe verdiği önem ile ünlü. Ben çok seviyorum Marco Beasley'in tarzını. Artık jübile yapıyormuş. O da sahneye çıkmak istemiyor artık. Kapalı Çarşı'nın yüzyılları kapsayan hafızasının içinde oluşacak, geçmiş ile geleceği buluşturacak bu tüm anlara ortak olmak isteyenlerin pek keyif alacakları bir konser olacaktır. Müzik olarak Kia Tabassian'ın kurduğu Konstantinopol grubundan La Canella ve La Fuga di Antonio adlı eseri dinliyoruz.

sene Viyana Senfoni Orkestrası'nı ağırlıyoruz İstanbul'da. 23 ve 24 Haziran Atatürk Kültür Merkezi salonlarında daimi şefleri olan Çek Petr Popelka yönetiminde konserler verecekler. İlk konserin solisti piyanist Bruce Liu. Chopin yarışmasını kazanan Liu'nun incelikli, zarif bir tuşesi var. Gösterişten uzak ancak çok melodik. Dolayısıyla seslendirmeleri etkileyici. Piyanisten Beethoven 3. piyano konçertosunu dinliyoruz. Çin asıllı ancak Paris'te doğup büyüyen Liu, müziğine zengin kültür dağarcığını ekleyen seslendirmeleriyle çok başarılı olmaya devam ediyor. 1900 yılında kurulan ve 2 Dünya Savaşı'nı ardında bırakan Viyana Senfoni Orkestrası, Avrupa'nın yeni eserlerin ilk seslendirilişini yapmakta tercih edilen iyi orkestralarından biri olmaya devam ediyor. Bu hep böyle olmuş. Yeni eserleri Viyana Senfoni Orkestrası'nın seslendirmesiyle yapmışlar ilk çalınışlarını. Çok ünlü şeflerle çalışmışlar. Geçen sene daimi şefliğe gelen Çek Popelka ise hayat dolu, enerjik, özgüne saygısı olan yapısıyla orkestrayı aldığı yerden devam ettiriyor. Konserin ikinci eseri Schubert 9. senfoni olacak. Beethoven ve Schubert gibi Viyana geleneğini en iyi sürdüren iki bestecinin eserleriyle konserin devam etmesi Viyana zarafeti ve inceliğinin yansıması olarak gelecek kulaklara. 24 Nisan konserinin solisti ise Kian Soltani. İran asıllı, Avusturya doğumlu çellist. Hem tekniği hem müzikalitesi, insanın yüreğini işleyen duygusallığı ile içinde bulunduğumuz dönemin ses getiren müzisyenlerinden biri. Gerçekten Soltani'yi dinlemek çok keyifli. Bu konser özgün yapısı, ülkesini anlatan tarzıyla pek sevdiğimiz Dvorak'ın eserlerine ayrılmış. Ki yani inanıyorum ki çok güzel bir Dvorak Violonsel konçertosu seslendirecek. İkinci yarıda ise tüm görkemli yansımasıyla bestecinin Amerika'da yaşadığı yıllarda ülkesine duyduğu özlemin dile geldiği Yeni Dünya'dan senfonisi seslendirilecek. Avrupa'nın kaliteli ve seçkin orkestralarından biri olarak gösterilen Viyana Filarmoni Orkestrası, bakalım Dvorak'ın memleket aşkını ve özlemini nasıl bize yansıtacak? Özellikle de korangle solonun olduğu bölümü merakla bekliyorum. Onu dinleteceğim size zaten. Birazdan sırasıyla Bruce Liu'dan nefis bir Chopin Nocturne dinleyeceğiz. Viyana Orkestrası daimi şefi Petr Popelka'nın yönettiği Yeni Dünya'dan senfonisinin o olağanüstü largo bölümünü, ardından da Kiani Soltani'den Dvorak Violonsel Konçertosu'nun ilk bölümünü getirdim size. Dinliyoruz efendim.

İstanbul Müzik Festivali şu 54 yıl içinde müzik açısından sunduğu zengin çeşitlilik sayesinde beni orkestra müziğinden oda müziğine, oradan da resitallere, solo seslendirmelere kadar götürdü. Araştırmamı sağladı, radyo çocuğu olmanın verdiği

Bu sene festivalin konsepti anın içinde. Bu temadan yola çıkarak kendinizi gerçekten müziğe bıraktığınızda bakın ne güzellikler oluyor. Hep birlikte onun hayırdına varalım. Ne kadar sürerse sürsün kendimizi müziğe emanet ederek bir süreliğine dünya sorunlarından uzaklaşmak hepimize iyi gelecektir. Müzik dinleyerek yaşamın içindeki kapasitemi, önümde açılan kapıları gözlemledim. Sınırları zorlayan, ezber bozan tarzlarla karşılaştığımda bunu nasıl tolere edebileceğimi de gözlemledim. Duyguları serbestçe akışa bıraktığınızda her zaman olmasa da bazen çok değerli sonuçlar elde edilebiliyor. Bunu deneyimledim. Müzik bana insani boyutta baktığımda dinlerken salt ona odaklanabilirsem bir süreliğine beni özgürleştiriyor. Sonrası için güç veriyor. Ben bunun ölene kadar tadını çıkaracağım. Öyle söz verdim kendime. Programa Yaşam Boyu Başarı Ödülü kazanan Pireş ile başlamıştık. Kapanışı ise onur ödülü verilen değerlimiz Turgay Erdener'in bir bestesiyle yapalım. Turgay Erdener'in müziği insanı saran büyülü bir örtü gibidir. İçine çeker, öyle güzeldir. Afife Balesi'nden giriş müziğine dinliyorum.

dediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak, yaşamın içinde kalın diliyorum. Tüm festival konserlerine gidecek dinleyicilerimize güzel konser akşamları diliyorum. Çok güzel sanatçılar var, güzel eserler var, tadını çıkarın dilerim. Ve beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim.

Korsan Klasik'te Klasik Tatlar 54. İstanbul Müzik Festivali programında Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Zaman el verdiğince size olacak konserleri aktarmaya çalıştım. Dileğim o ki seneye 55. yıl programında buluşana dek sevgili müzikle dinleyelim.

Uzak, solgun çocukluğum. Akşam alacası, kasaba, çatılarda kargalar. Hüzünlü gençliğim, sabahçı kahveleri, umutsuz aşklar. Bir anı tüneyi şimdi yaşadığım geçmiş yıllar. Ben derim ki, ömrüm... Mumlar neden eriyip sönerler de tersine doğru yanmazlar uzayarak yeniden? Ve insan doğmak ister mi bir daha ölmek için? Ölümü arayarak geçti bunca yılım. Kötü annem, beni komşunun oğlu kadar seven. Yok olan babamdı belki, ölüm tutkumu pekiştiren. Elbet bir gün ölürüm. Ömrümü ve yanan mum, kara bir fitil bırakarak ardında ne kadar benziyor birbirine. Zifiri karanlıktı gece. Mum bitti, yanmadı tersine. Beyaz mürekkeple yazdım bu şiiri karanlığın üstüne. Ben derim ki, geçip gider zaman, geri alınmaz bazı şeyler. Ömrüm ve yanan mum biter, soğur cehennem bile.